0: Yapacağımız bir analiz var.
1: Of Chaplin, 558 Tower Hill Road, Paso CBA operating on UHF 453 with QV.